Tene kpi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le be se be ke re to go gen de re ne yo ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pra pran ble se bu o kui ke atakpa me anake mne ke lenke pulo puru re ba kende ba kende kola sokode mne ke lenke pulo da pangu mne ke lenke ko ke til ri chevie mne ke lenke pulo mata mle etini ne i ke flak fwe bi kwe ku le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke u le fkara mne ke lenke pulo mlo me muye mna bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du woe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mna farwe ola iri la wele me buru buru.